takım kutkanı işkinin üstüne gülgit. Konkü takke Angliş kohta kut. Kiton Angliş'e kut. Ana yuka put ana put ahtak kutki. Makuk tutun Angliş kohta kut. İçik nautstat mıhtı takamın Auduku menritaka mung sunatakut. Kangku tasu auduku maksais kumta sitiluta nala maekhtukut. Aki nawak kawyak kput kangku ta ngayu kaput. Wita tukulak sting nakf kunaki saita auduk kukut. Kinek suki wita tukulak afkif kutnaki. Saita uluk sit umyok suki aki nauk suki. Wita tukulagaf karaka mung anga yuka put. Wita tukulat dit. Kankuta umyong ternak ka kita anga yuka digni. Akhta wita tukulagaf kanriting nak suki uluk nauk put. Kandırutakt knaki togama aşıklı ki avluk suki sayt aşıklı avluk tokt.